0: Kettergården.
1: Ben Zoha. Asıl Zode. Ne zaman bilesem mi? Anım yakında erge deyken Nergiz Borku.
2: Hoş.
1: Oşanı eriçi rassayam akıllıyken.
2: Sen kattan bildin?
1: Keçe gittim bile restorange borgendik. Oşan Nergiz'i korup kaldım.
2: Ne ma? Uyum eri bilen borptı mı?
1: Ay yo, mahallesi yurtoları bilen. Kullas u bilen gaplaşıp oturup, gap orası da sen kafeme kafe yürgeninde eri nimiş kılatsam. Kır yuvadı, o kat kıladı dedi.
2: İyi, bunun nasıl yakışı? Ahır hatun koçudu yürüp, eri uyuşlarını kısa bu şarmandalik ku.
1: Manam şuna kadıdım. U bosa, nima kili? Erim buna kangi joylagi borışı bilmiydi. Yoktur midiyamsı buladı mı?
2: Ha, unaka bosa mayla. 2 dugona.

to'rtyon ketgan yofas avlodi, bir nigoh bir nafas avlodi, aslo emas qafas avlodi, turkiy karvon kelmoqda qarang.

0: o'ldirgich.
1: Bir kuni bir yo'lovchi ketayotgan ekan, bundoq qarsa yo'ldan bitta keksaroq odam chiqibdi. Amaki, assalomu alaykum. Kechirasiz, mana shu yerda 256-chi maktab qayerda bora shu Sobir Rahimov nomli maktab. Bolam shu maktab bilmadim. May qara. Mana shu yerdanchi. O, ostanovkani ko'ryapsanmi, ostanovkani? Ha, otaxon, ko'ryapman. Mana shu ostanovkadan 32-chi avtobus keladi. O'shanga o'tirasan-da, ikki ostanovkacha emas yurib, o'sha yerdan tushasan. O'sha tushganingdan keyin shunoq qarasang, 9 etajga bor. 9 etajdan ozgina yurasan, orqasiga o'tsang, o'sha yerda mahalla bor. Shu Beruniy mahallasimi, bir qanaqdir mahalla bor. O'sha yerdan yurasan ozgina, bir 200 metr yursang, bog'cha bor. O'sha bog'chadan so'rasang, o'shalar bilishadi. Shu o'sha yerdachi 75-chi maktab bor menimcha. O'sha maktab tarafga yurasan, bir 200 metr yurasan, o'sha maktab yonida yursang, o'sha yerda doktor bor o'sha yerda. Tomo doktor bor, Hasan aka degan. O'sha uyini so'raysan. O'sha uylarga borgandan keyin, o'sha uylardan shunda chap tarafga qarasang, o'sha yerda bitta mashina bor, Moskvich bor, shunda to'rtta g'ildiragi yo'q. O'sha 5 yildan beri turibdi shu Moskvich. O'sha Moskvich to'g'risida shunda bir 200 metr yursang, 3ta 9 etajga bor. O'sha 9 etajga chiqsang, yo'q, birinchisiga emas, hozir ikkinchisiga menimcha chiqasan. Chiqasan, shu liftdan ko'tarilsan 9-chi etajga. Chiqqaningda 3ta kvartira bor. Bunisiga emas. Tak, birinchisimi, ikkinchisimi shu. Shu ikkinchisiga kirasan-da, ikkinchisiga kirsang, o'sha yerda xalajinlik bor. Ha, otaxon gapirma. Xalajinlik ochasan, o'sha yerda xalajinlik ochsang, 3ta talinka turibdi. 3ta talinkada 3ta tovuq turibdi. Birinchisini, yo'q, ikkinchisini ham tegmaysan. 3-chi tovuq bor ko'tsa. Ha, amaki, bosh tsa. Ana o'sha tovuqni boshini qotirgan, borib, bor, meni boshim qotirmagan.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Podcast Radyosu'da.
1: Bildirgich. Skleroz, yosh kasallik, hech qayerdan og'rimaydi va har kuni biror yangilik bor.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Xo'jayin, men sizdan bajargan ishimning yarmi uchun haq olaman. Iltimos shuki, bundan buyon menga yarimta baqirsangiz.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Markaz radiosi.
3: Dedilar. Eng go'zal mavo qaysidir?
4: Dedim. Ona yurtim baxt firdavsidir.
3: Dedilar, nechun u muqaddas, ulug'?
4: Dedim, bobolarim bermish unga ruh.
3: Dedilar, kecharsan ondin yo jondin?
4: Oh, dedim, ayirmasin O'zbekistondan.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

kimlardir noqqa zor, erkana bizga farzandlarim, kimlar tashlab ketar nogiron kude, kimlar otasini.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, bugün bozorga borasın mı?
4: Haa, boraman, nimeydi? Tişliyim mi buranası kireyim sanki?
2: Haa, borsiz, 5-6 tutu tuxum ap gelin duydu.
4: Ben tuxum? Bopta ap gelemem. Bopta az aşk, ben kittim.
2: Tez roh gelin ya, kop gitmen gene.
4: Şiste gelin. Azo, ben keldim.
2: Vay, namınca. Uçup arıp geldiniz mi?
4: Ya, mene, sanki bir işlemez 20 tutuklu yaptı.
2: Vay, hostake. Nama bala arıp geldiniz?
4: Uzun yetkenliği tuxumdu, mene tuxum arıp geldim, tuxum.
2: Kanaka odamsız. Ben sizge tavuğu tuxumunu arıp geleyim dedim. Siz bu siz oradaki tuxumunu arıp gelsiniz mi? Bunları zikareyim, kağıtta kattalı yine.
4: Kanaka miyesi yok hatın sani. Bu orduyla tuxunu bilsem bütün bazarı adar dondaklı zor kutaptım. Eğer bilsin ki bu tuxunu kim yese var o şu adam yakşı süzü diyen böyledi.
2: Ne?

dada, can dada, tüp bar yapman dada, siz ötken köçelerden, ötüp bar yapman dada, dada, dada, can dada, yetip bar yapman dada, kündan kün kadringizge.